xabarlar g'oyat ko'p. O'qib qana bitirdim aytasiz kelaman da o'zim ham isamisiz Totor radiosi. Endi menim xatirda ikki turli bir ista qoldi. Bolalar bog'chasida borsh tamli edi oshab bitirgach maymildab moyili iti qoldi. Etib qo'ymoqchi edim, lekin tarbiyalovchi usol yuz bilan tovush ham tovushi bilan oshab bitirmisha turib ketmaysan dedi. Shundan so'ng aha minsasa berayib jingay ishdan qaytuvona meni kelib olaydi. Ammo lekin menim qaytasi keldi. Shunga ko'ra tushki oshqa pishirilgan barangini barangi bilan ishagi ham 40 qorta oshin majburiy oshatib bitirdi. İki vaqiqada da yılab oşab bitirdim deyip yazıp yürgen Yuliya isimli tınlamışız. Mine şula indir turuk ile eğer de senin koytasın gelse oşab bitirge turuk ile şula bit. Yarayım. Hem şula yok. Qabıl ita bu sələgi xabarını. Kilesi xabarı bizge de kuşar. Biz hayırlı kiş. Biz kışkına vaqıtta en yine aldalab süt işebiz deyip terezeden tüge idik. Çünkü sınlim bilen süt yaratmıyız. Kişki selamimni vaqşada rahatlanıp işlep yatışı en yeme İrim Ravilga kızım Seyidege kubitip selam deyip yazgan güzel isimli tınlavışımız. Mında nersel betim. Kirisinçe eti yani aldalab işirte olmağan kirisinçe indi aldalab kızlar sütünü tükkenler. Anıl şunsa kızı gibi de. Şundan da oğul bağlar sütünü bir kere atabitirmeyi bir köne bitirmeyi nikdise kızda bizim bildiğinde süt işirteler diye sıyır sütünü bigrek de miyana keşe sütüle gedireyim. Nik diyseniz kötü koytkan şey eni keşenin savadır dedi de bana işi bitirmişe futbol oynarga barmışsın deyip eyte idi. Şundan sonra indi ligi sözlerge şanıp indi burnunu kaplıysın da sütünü işedireyim keşe sütünü. Mine minim şunduyra xatira uzimniki. 891-72-300 bizim Max ham qolgan xabarlar qo'shimtasi siz de o'zingizning voqealaringizni yo'llagiz. Nindi xatiralarga sizsa qoldi. Bola vaqtda etyaniylar sizni nishik yaratmaganingizni nishik oldilab oshatalar edi. Lekin balki endi o'zingiz hozir shu yo'llarni qo'llanasiz.

seni sayray. Yar bu yönde dal direkte bir kuş sayray. Ulda şulay izgeler ettiğini sayray. Çip çilik çip çip, yarım buldum. Çip çilik çip çip,